0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, şu oynaya her an ben değil.
3: Nima bo'ldi yana tinchlikmi hozir?
1: Yo'q, sotib olganimizdan berichi oyna hech ham o'zgarmaydi. Lekin mana avto angorim o'zgargani o'zgargan.
3: Qani menga yoyma qarachi.
1: Mana.
3: To'g'ri.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Assalamu alaykum aziz dinleyicilerimiz. Afayım 1,399,000 şükür sadası hanadanınızda aziz mehmanı. Biz de eşleşimizde ciddi bir talep istekler böyle yaptı. Sınırlar kakşı yaptı. Hatlar geledi. Hani şu hatlarını biz okum eşleşimizde mecburumuz. Sebabı ki hatlarını elbette kopra kızlarımız yazışladı. Sevgen kızlar, sevilgen kızlar ve aldengen kızlar. Az bir mektup geligen. Hani şu mektubunu sizlere okum eşleştirmekçimiz. Şükür sadası gen mektup. Bu mektubunu bizge Toshkent şahri, Beştemir Tumanı, Kaysidir Koça ve Neçincidir Üyden geligen hat. Hatlı sinimiz ana şunu terziye. Şükür sadasını cönetinde dikkatle kulak sarıyla. Assalamu alaikum FM 1,399,000 şükür sadası. Hürmetli şükür DJ. Biz sizni sevip dinleyimiz, dam alamız. Men özümle tanıştırıp otsam, meni ismim mı? Mı? Hürmetli radyo dinleyicilerimiz, hat yazgan sinimiz toluk adlarını yazmasından baş harfini yazıp koyduklar. Bu sinimizin isimler belki Miyassar'dır, belki Mahira'dır, bizge karangu. Meni ismim mi? Men Qani sevardim. Q. Kim bo'lishi mumkin Q? Q. Qosim yoki Qodir, Qudrat, Qobil, Qahhor. Demak, M ismli sinimiz Q ismli yigitlardan bittasini sevar ekanlar. Men Qani sevardim. Dugonalarimmi? Qga ishonma. Q seni aldab ketadi deyishdi. Lekin men Qga o'rganib qolganimni va Qsiz turolmasligimni aytdim. Q ablah meni aldadi. Bir meni emas, mendan oldin dugonalarim A, B, V, G, D, E yollarni ham aldagan ekan. Q svolich hozir meni aldab bir J bilan yuribdi. Men Q'dan juda xafa bo'ldim va men xafa bo'lganimda meni yupatmoqchi bo'lib oldimga dugonalarim H, Ch, U, U. Ayrilish belgisi, yumshatish belgisi. Kelib senga xat yozishni maslahat berishdi. Men nima qilay? FM 1,399,000 shukr sadosi. Bizning maslahatimiz ilohim qizlarimiz yomon yigitdan asrasin, yaxshi yigitlarga yondashtirsin.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

0: hangoma ustalari.
1: Yaxshilik bo'lsin. Bayram zo'r bayram. 8-mart degani men rosa xursand bo'laman. Sababiki juda bir chiroyli bayram, xarajatli, juda ko'p. Menda 5ta bir, 3ta qaynisinim, 2ta qaynagachim bor, 5 qiz. Rosa 8-mart kelsa juda ham xursand bo'lib ketaman. Yugur, cho, unisiga narsa, bunisiga narsa. Yugur. Bayram zo'r bayram. 8-mart kuni bayramdan 2 kun oldin xotinim aytibdi menga: "Shukrlar aka, azgina ozing, azgina ritmichni bo'lasiz" dedi.
2: Aslında abi ritmişliğimiz var.
1: Ertelap ritmişliğimiz. Keşkoro ondaki abizatın ritmişliğimiz, ritmişliğimde sika. Azin azgine. Tüm azın makıldım. Şunda lan normalliyim ben. Ya hop azin. Ozu üç turgun safar ketemizi safardan kelişim bilen eşini açık tutvarırlar. Şunda korup, oy, Miami içti adıp koyadım ben yakarım. O irinmezsen Dinamo Sport magazinindeki barı var. Dumala barı. Aylan terasını ne diye şuna? Ha? Ha, obri, vayin valadiyas asar kız, obriç. Obriç yap geldim, hadi nemege obriç yap geldim insem. Maya garap, şun bilezge takastı dedi, kursat beri var. Nu aylantırası dedi. Maşa aylantırganizde korniz yok olan dedi. Maya dedim, kana obri bu yap geldim, kana biyak kavuk geçirdim. Obriç yap, şunu da takodum, lopala yutarı dedi. Bəttim, bərəkət ab dedim. Bəttim, hatım mənə səzəyə olmasın dedim. Azin, azin divatdı. Bəra qəzətədə reklam ilə qob xasır. Cüdəyəm qob, azdıramız 5 kiloga, azdıramız 10 kiloga, 15 kiloga. Bittə reklama telefonunu aldım, telefon qıldım. Çıralı bir avaz sahibəsi aldı. Alo, dedi. Alo, salamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Bək keçirə sali bir reklam boyu telefon qılıyabım, azmaqçıydım 5 kiloga. İlacı bağmı? Barı ilacı, adresiz birin. Bir çıralı kız barası, şu sizi azdıra dedi. Bunda adresi verdim, oturum ben de paylaşım. Yarım saatteki zıvan uçarındı. İşini şunu açıp karasam, bir çıralı kız tırttı. Hani kızı merkezi yazıp koyuptu. Yeti ve siz, sizi kimen deyip koyuptu. Yani bir bada kaçışı başladım, ben kuğulaşı başladım. Yaman tez yaparken, yarım saat kuğuladım, yeti olmadım. Zaten 5 kilo azdım. Yok kaldı, yani konvara kaldım. Sinim, yani 5 kilo azmakçı ben ilacı var mı? Var, kütüyün dedi. Oturum ben paylaşım, zıvan uçarın. Eşini açıp kurasam, undanam çıralı kız gel buluşu mümkünmez. Ungem yazıp koyuptu, yeti ve siz, vopşim sizi kimen. Yaman kaçarken şu kule yapman yetamıyman, kule yapman yetamıyman. 5 kilo azdım. Ondan ki yana konkretin, yaman kızı kıkettim, yana kongura kal, sinim. Dahşatını yuvardım, 10 kilo azmaçım, yuvar zorunu. Kütüyün, zoru var adı. Oturdum, eşiyle yop taşıdım, oydadan çıkıp gitmesindim. Bir bat eşiği gurs sürürledi. Aaa, kozu konga tölgeni geldi, şekil edildim. Eşiğini şunu açıp parasam, bir 2 metre şıkap, sakalı bozken, İş nasıl yok, bedenine oyu bozulgen. Yet olsam, manik sandım koyup duyan.
3: Hangi ama? Ustalarım.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Canım. İş kuniz kanak oldu.
3: Ay, yaman amaz. Çıdası buladı. Uzunca uzun. Kanak oldu kız değil.
1: Yaxşı. Nima gelir bugün? Keçkuru yaxşı okulamadım. Bilas mı? Kanak hangidir? Galat içler kurup çıktım. Çümde kimsasız orolga çüşüp kalıbımız. Haliki o şehirde yavvay adamlar baru.
3: Hoş hoş.
1: Rası kuleş etkenimiz. Çümde rasayım kulübman. Kursayız başkaca bularken.
3: Canım. Bugün rası çürali bulup getirsiniz. Karab durup rahatlanmam ben.
1: Rastaki sizle sengiz galatı bulup getirmem.
3: Yok ey sizle vardın mı? Uzdanız çıkıp getirip dedi.
1: Sizge gapirdim nima, gapirmadim nima?
3: Bo'pti. Qovog'ing somagan, charchab kelganman. O'zi nima ovqat qilding?
1: Dimlama.
3: Oo, zo'r-ku. Davay, olib kel. Nimaga xursandsan, tinchlikmi?
1: Ishdan charchab kelib, ovqat qilishni o'ylasam, ertangi kunim undan ham og'ir o'tadi. Yana ovqat qilishim kerak kelib.
3: Senga mayli, menga qiyin.
1: Nimaga qiyin ekan?
3: Ha, men o'sha sanqigan ovqatlarni yeb turishim kerak-da.
1: Voy voy voy.

0: Assalomu alaykum aka. Aka kechirasiz. Men bu pechingiz yengimi?
1: Va alaykum assalom. Yo'q kam. Eski. 15 kun bo'ldi.
0: Bo'pti, bo'lmasam men bu prayniki, prayni yengimi?
1: Ukam, yaxshi maslahatim. Pechingni olaqa.
0: Nima? Bo'pti, mayli aka. Men bu karokkali shokoladingizni ichib ko'r.
1: 10 ming.
0: Nima? 10 ming? Voy vo, dahshat. Yonidingizchi, yonidingizni ichib ko'r.
1: Uka, u ikki marta dahshat.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Hana Zodinçliği mi? Hayol git olsa.
3: Sen gene mi? Yine bana dümüm yokşayıp ergeçmekçi misin?
2: Yoo, dümün yokşayapmaz. Dügünün yokşayap orta.
3: Uf, bıptı, yuraka.
2: Ozi, qayoqqa ketyapmiz?
3: Borgandan keyin ko'rasan.
2: Etoqoy, iltimos, uchrashuvgami? Bilaman, uchrashuvga.
3: Qanaqa uchrashuv, ahmoq? Uchrashuvga bo'lganda kelib-kelib sani olib ketarmidim?
2: Ha, unda magazingami kiyimlar olgani?
3: Sal yaqinlashding-da, o'rtoq. Bilasanmi, men hozir bozorga ketyapman. Senga kartoshka, piyoz ko'tartiraman.
2: Yo'q-e, rostdanmi? Mayli, o'rtog'imsan-ku. O'shaning uchun ham ko'taraveraman. Voy, to'xta, telefonim jiringlab. Alo? Ha, hoz boraman. Kechirasan, Nazo. Meni chaqirib qolishdi-de. Mayli, dugonajon, bozorga yaxshi bordi-ku, xayr.
3: To'xta, hey, qah ketyapsan? Tavba qildim. Telefoni jiringlamagan bo'lsa, o'zi bilan o'zi gaplashib survordimi? Tavba.

kaftımda ak kuş. Köz açsam on gün, közüm yumsam tuş. Kaftımda kebutar, taftımda ak kuş. Köz açsam on gün, közüm yumsam tuş.

0: Bizning
1: jazirama yozning nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Dünyadaki yaşını başını birbirine kavuşturuştan kıyın iş yok. Bana şimdi şundayı bir ağır vazifeni bizi zimmemizde yükleşken. Lekin şu alı sağlıkka hazır kiledigen adam. Yakın ortada kepkası gerek yok. Lekin şilip şip şidan çıkarış bizi kolumuzda. Ye kesinle. Aleyküm. Selamat mısınız? Vakat mısınız? Selamat değiliz yaşı mı? Vakat mısınız? Zap geldiyiz de, zap geldiyiz. O bas zey o. Ben bu masaya yendi iş gerege bir aşbaş bir yüreğdi.
4: Biraz. Kekiriz. Ben şaşıp durum. Ben yürek et edeyim ben. Ondan ki yine erge aldım. Kudu bu oluydu ki.
3: Yok ey. Çelikemez. Ahir bunda yani o aşbaş kılıp aldıdan hani kendine penneydi.
4: Yok yok rahmet. Rahmet. Keyin bu lan. Şimdi mi? Şu yendi iki de yaş. Bakli olsa keyin ahir. Aşbaş.
3: Şuna kam. Ha onda biz anı karındaş uğurlarından yığılıp bir anı kişkine göre hamçot koy geldik. Şunu biz özlerine okuyor koyalım.
4: Meyli meyli meyli.
3: Hop hop. Ondayı bası hop hop hazır hazır hazır. O bası sizi zek gibi sizde şu kete diyen bop kaldıyız. Meyli olge. Bunu çete hop dedi. Kayısı şu mu da? Tanıydı. Ha şu yeken. Hoş. Şimdi hizmetinizde az avukattan başlayalımız da birincisi. İki de koy.
4: Keçire su şu bitti koy verip kovanıge magazinin koşuna bir sokanda olur ikin.
3: Kızı öyle. Bitti kızı olsa. Şunca yıl ahır tarbiye kıyan ata anası magazinini koşumdan sizge toy kıladım. Kelin geldi, kelişti. Kitap koy. Şundayız. Ne bu başka mesele? Hoş, tor kap un. Hoş, iki kap bazar gürçü. Tor yaşı arak. Tor yaş istalişni olsa cüdayım yakışı olardı. Tor yaşı vino. Ano partiyin. Yo 53, yo ano 26 dişeydi. Şunası yakışı olarmış. 10 ta şampanski. Ano istalda çıraylı korunup duradı. Kelimine kıyon aldı. 100 ta mineral su. Taşken su. 2 yaşı şakalat. 2 yaşı parastoy kampit. 1 tonna kömür. 1 tonna saksavul. 1 kağız kapta makaron. Ano ne şorvası gerek oladı. 1 kap piyaz. 2 kap kerçişke. Yarım kilo mürüç. Ano üstüge gerek bo'ladi oshga. 100 ta belamor kanal, ana papir chekadiganlar ham bo'ladi-ku. 100 ta prima sigaret, gugurt, pochka, tuz va hokazo. Shular mana oziq-ovqat. Makaron. Xo'sh, endi kiyim-kechakka kelaylik-a. Bunday, dadasiga Macintosh bilan tufli, shunday. Onasiga namoshsham atlas bilan balloni plash. Xo'sh, pochchasiga jersey palto. Ana 170 so'mligidan. Xo'sh, o'sal opasiga kreditshin atres bilan jemper. Xo'sh, kelinni akasiga kostyumshin tuflisi bilan. Xo'sh, marhum buvisiga shtapil ko'ylak bilan amerikan maxsus kovush. O'lib ketgan buvasiga to'n kovush maxsus belbog'i bilan. Kelin oyisiga pombarx ko'ylak, kaprol paypoq. Xo'sh, singlisiga neylon atres, jemper, yana o'zingizlar bilasizlar. Ha, menga kelganda endi nima deb aytsam bo'ladi anavi? Meni kiyadigan kostyumim 46, 3-chi ros. Xo'sh, oyog'im 37. Yana o'zingizlar bilasizlar, yana buyog'i yana yoqam 38. Shunday. Ha, aytganday, uni kichkinagina bir ukasi bor. Unga 3 g'ildiraylik velosiped zorki apparat. Ana rasm olishdan juda ham yaxshi ko'radi. Undan keyin kichkinagina jiyani bor. Ha, bilmadim, arsiz bo'ladim, juda ashulani yaxshi ko'radi. Shunga magnitofon, shu xolos. Qana olmaydi.
5: Velosiped.
3: Na velosiped.
5: Fotoapparat. Parovoz.
3: Da?
5: Samolyot, traktor. Ekskavator kerak emasmi? Samosvalch, balki asfalt tekisadigan mashina kerakmi? Okasiga samolyot, sinisiga atir fabrikasi, o'lgan buvasiga yangi kafan, kenayisiga yetuk zavod, opasiga kampir zavod, dodasiga arav zavod, o'sal opasiga apteka, sizga zambarayni o'qi.
1: Hangoma ustalari.

0: Yoz.
1: Xo'p, nimani yozay?
0: Yo'q, siz tushunmadingiz. Zaminimizda yoz mavsumi.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Nasıl Zoha?
0: İkinci Corner.
2: Nazo, qari, ana kuni sandan prokatga olgan koftam boru, o'sha koftani kiyganimda boru, ko'chada hamma menga qaradi. Yana shunga o'xshagan koftalaring yo'mortop.
3: Voy, o'sha koftani kiyganimda menga itam qaramasdi-yu, ustingdan kulib qarashgandirdi.
2: Jonde, san nafaqat o'sha koftani kiysang, balki lubboy qimmat koftani ham kiysang, senga it qaramaydi o'rtoq.
3: Bore, Bruno kiyimi bilan chiroyli kiyinishi nima keragi bor endi?
2: Aynan Bruniki bo'lgani uchun zo'r turadi demanda, hamma gammas o'rtoq.
0: İki dugona.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.